0: radyosuna.
1: Hangama ustaları.
2: Yakında özümdence kattı kapı oldum. Üyde oturuldum. Rüstemcan dedim, Tronin'den dedim, Valakiseleyin dedim. Onumdan durdum. Sen kanaka bir bilmezeyi gitsen dedim. Ne makıldın ben dedim. E adamdı koynunu alışmasan mı uke? Ne makılasan o ziyini kıynap? Kuduruş kıyınlarsa onunla hapakılı yürü orada dedim. Kanakalı hapakılı ben dedim. Ha, bitti otobüsten tık yekilesen oturur orada üç sütke tumşukunu alsın dedim. O senin için mani ev kıynamayla, o zarin ev kıynamayla. Bitti kapatsa üçte tut satılıp gelmiş, narkı boynuna asıp boyulgen. Hemesini ki her kıl. Bitesi 200 son, bitesi 500 son, bitesi 1000 son. İgesse sorattı bu nümege her kılsa uzudan sonra indip de. 200 somli tutuge kadar nümege sen 200 son sendi gene gel. Hali ki tutu yetermiş ki, ya bizce zor tutumuz da biz. Nümege sen zor sendi sen, biz hocayın işke gidip geldi. Yaşı var benim hocayın. Bu koyamız. 500 somliyge sen nümege 500 son sendi sen, biz hocayın işten geyin. Lengin ya jibar geldiniz mi hocayın ama zor sizde yedinliksiz hocayın yedinlik ah hocayın ama zor sizde dip gümbre kasırdıken oyunge oynamam veremiz dipte min somli totuge sen nümen min som sense cim tırorupte oy sen nümen min som sense cim tırorupte 5-6 madde sonra seyem cim tırorgen eken ya bu kar mıdırsa 2 somli totu yetermiş ki o kişi şuna kadar gavurmaz alarım min som o kişi şuna kadar nümege narkı baland bunu dese bu kişi bizi boşluğumuzdurmuş
0: Sangoma ustaları.
2: Kadir ekem şehirde sen nobopro avukat yegenekenler yettabette bu şaşlıyı pazlarım ki yenge peyette künler ısıp gitken nobopro göçten giden şaşlıyı yiyip ekspres avtobüsde kit yaptırsalar sel uzlarını nakulayı rahat sezibdiler. Şapırda aldık otup şapır ekem avtobüsünü sel kaka sıracayga tohtat koyun. Ben biraz taşkili işlerden meşgul bulamam. Ya kana adamsız bu avtobüs mü tohtatılmaydı bu? Ya yok ekem avtobüsü tohtat koyun. Can ekem ben Özbekistan radyosunun gektiri Kadir Maksum bulamam. Tohtat koyun. Ya tohtatılmaydı bu Kadir'e kanak adams ekspres ahırda tohtaydı bu ya. Ukem, can ukem, karım bırak durup da tohtat koyun. Tohtatılmaydı dese açıkları çıkıp badanınca milyon milyon lanet. Men seni ertegen songe baratta resmayını çıkaramandırmışlar.
0: Sangoma ustaları.
3: İyin ayda ortaça ıstıklı muhtarı, tekstavul yangen peçkeni ıstıklıya beraber buladı. Bu ayının ikinci on günlüğü de abu hava, erkek kızını kıllığı da özgür uçan buladı. Keçesi garip tamamdan, gündüzü canıp tamamdan, yarım at küçüğü ege bulgen davul buladı. Eğrim cöylerde tüyeni güder gideyi kuyun güderledi, ama içkiler aman kuladı. Şimalimiz okyandan gelirken kalın bülüt, Taşkent şehirden ötüp, Sargana vadisi tamam yağmasından ötüp gitedi. Keçeleri hava tendirdeyi kızıydı, gündüzleri esen unga nisbatan salqinroq bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yog'ingarchilik bo'lib, zontik ko'tarmagan odamlar bo'lsa ozmas uyitib o'tib ketadi. Biz sizlarga ob-havo ma'lumotini eshitdik. Salomat bo'linglar.
0: Sangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha.
0: İkinci Corner.
3: Asal tasavvur qiyin, manici bitti kucu kuulab ki vattı de. Sen man uçun kucuğunu aldı ge çıkar mı de?
1: Mamı, sen edip mi? Mali orta, bile sen kudos diye ucun canini verdi işken. Elbette çıkardım, sonra bassam şunu ya.
3: Rahmat orta, bilardim sana haqiqiy do'st ekanligini. Rahmat.
1: Ko'rdingmi orta, qanaqa odam bilan do'st bo'lganingni? O'shanchu, mandan shicham arilmagi, pulingni ham ayamagi, xo'pmi orta?
3: Voy, Asal!
1: Nima tinchlikmi?
3: Ana qaraga kuchuk yotdi bizga tomonga. Bo'pti, gaping kuchida qolganmi? Mana, mana oldimda turmaysanmi?
1: Nazo, mancha to'g'risini aytsam-chi, mani kuchukda allergiya ham bor o'rta. Keyin men uchrashuvga shoshayotdim deb borishim kerak edi. Shuncha xafa bo'lmaysan, xo'p? Mal dugonajon may ketdim.
3: Hey, to'xta, mancha.
1: U kuchuk seni yoqtirib qoldi. Menimcha chilamasa kerak.
3: Nima? To'xta.
0: Ikki dugona.

0: Radyosu'da. Bıldırgıç.
1: Ülfetler mazza kılıp çoğunada oşhorlik kılıp oturuşuptu.
2: Kale kale.
3: Kale hoşlan oluyla hoş geldin.
2: Aşkınıza
3: tut. Al çay da al.
1: Dostlardan biri kattık şamanlap, oturgan joyda rasa aksi urup oturuptu. Dostları hayran bo'lib so'rashdi.
3: Ne qara? Shoqasim, buncha aksi urasan ey? Ha, tinchlikmi?
4: So'ramanglar, shamollab qoldim shekilli. Grip bo'lganga o'xshayman. Maslahat beringlar, nima qilsam bo'ladi?
3: Nima qilarding? Bizdan nariroqda o'tir. Shundan bilmaysanmi?
4: Xo'p.

0: Markaz radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Turgun Bay'da tuyaya hoş geldiler. Abdülleri tuyaya hoş geldiler. Sotaklıken tuyaya hoş geldiler değil öyle diyor. O şey tuyunun sebepçisi onası hiç eski alınmaydı. Bir şair etken eken ki şirin hayal çulganı kolar. Aramin hem bütkül yokalar. Kette havlin huvillep kolar. Üyde eğer hatun bulmasın. Labindeki nın külgü kanı. İçken suyun basmaz taşınanı. Kütalmaysan mihman aşınanı. Üyde eğer hatun bulmasa. Oğul kızın birge bulsayam. Ana oranın basalmaz birden kavağın. Dan qor yog'ar oshnam uyda agar xotin bo'lmasa goho ortga oqib qolar soy piyolada sovib qolar choy yo'qotganday bo'lasan chiroy uyda agar xotin bo'lmasa uyning ko'rki baraka quti uyda doim kelinlar bo'lsin uyda doim ayollar bo'lsin uyda mangu onalar bo'lsin degan ekan. Endi bolalar katta bo'lsin, xonadonda biz o'zbekda o'g'il bola tug'ilsa ham, qiz bola tug'ilsa ham to'yi bo'laveradi. Lekin o'g'il bola tug'ilgan xonadonda mana g'oyibdan ikki marta to'yi bo'ladi. Bir marta mana ko'chaga shim kiyib ham kiymay ham chiqib ketaveradigan paytda bir chikanka to'yi bo'ladi. Ketin ovozi do'rillab oradan yillar o'tib, mo'ylovi chiqib, jinsi shim bilan prostoy shimmi farqiga borib, uyga yarim kechani ham yarmidan o'tgandan ketin alaqalarda sangib, minalarda bosib kelgandan ketin hech vaqtida kelmaydi o'sha paytda bir joylarda yuradi, bir bog'larda yuradi, bir ilinji bordir-da. Yarim kechada kirib kelganda shu paytda ham onasi uxlamagan bo'ladi, yo enasi uxlamagan bo'ladi. Juva nima o'lgur, qayerda yuribsan? Shu jo'ra qassobni uydan kelmay qolding ya sen ham. Seni ham uyda qo'ymasak bo'lmaydi shekilli desa, ha qo'y ha. Malchat, nima ish bilsa maladik dilar. Sifat babuli, sifat.
0: Sangoma ustalari.
2: Bundan bir yil oldin bizni bitta qo'shnimiz ichib g'ish-g'ijja beton mantro ko'p ketdi uyga vey. Yomg'ir yog'ib turibdi tashqarida, ikkita etikda uch kilodan olti kilo loy bor. Kostyumni birinchi tuymasi to'rtinchi teshikka qadab qo'yilibdi. Bosh kiyim qatta qolgan bilolmaydi, loy hamma yo'q. O'zini uyiga kirib 4000 so'mlik gilamdi usta o'zini uyiga kelganini ham bilmay tikka turgan joyida uxlab turibdi. 24 yildan beri ishlatib kelgan Saratov degan xaladinligi ishlab ketibdi. Dir dir dir dir dir dir dir dir dir. Chayqalib chayqalib borib xaladinlik eshigini shart ochib, iltimos shaharga ketib olaylik. Desa xaladinlikda bir kalbasa turgan ekan mana shundoq. Kalbasani ko'rib, "Ye, bu miya savozmi? Bo'pti biz boshqasini ushlaymiz." Tam uxlab tursa dir dir dir dir ishlagan ekan, yugurib borib eshigini ochib, "Iltimos, menga shu sharichni olib." Deb tursa bir butilka qatiqni ko'rib qopti. "Ye, bu malaka voz bu." Xotini chiqib, "Voy xo'jayin, o'zingiz uyingizdasiz. Ha 3 soat bo'ldi kelganingizga. Na o'tirasiz, na yotasiz. Xoda yutib kelganmisiz, jon xo'jayin? Shunaqa ham ichasizmi? Butilkaga o'xshab qopsiz, xo'jayin. Ha o'rgilib ketay xo'jayina. Nima alaqasi bo'lasiz? Issiq joylarda qilib qo'yibman, kirib yoting endi, jon xo'jayin." Tars-tars betiga ursa, o'ziga kelib, rasa ko'zini katta ochgan ekan, yapon og'alarimizning ko'zidek ochilibdi, ama. Buni qarasa, ro'parada xotinlar turgan emish. Xotinlarni qulog'ini tagiga tars etib qo'yvarib, aytamishki, "Yarim kechada astarovkada nima qilib yuribsan?" demiş.
0: Sangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu angle. Kısa satırda.
2: San'at bu dialog. Faqat unda suhbatdoshingiz jim turadi.

0: Sen Zoa. Aslı Zode. Aslı Zode. Aslı Zode kalıysa. Yakşı mısın?
1: Yakşı ne Zoha? Nime buldun amca kovulukasın?
0: Boy orta o bilesem mi? Biz açı keçeci anı eşek satıp aldık.
1: Nime eşek? Onu nime kalesili? Faydası yoku?
0: Nime ge faydası yok ki ha? Akhir onun avazını eşitken odamın keyfiyatı mazza kılıp kurtarladı ku?
1: Rese amdi. Kuddi sen avazın yokşisi kereye. Eşek bilen sen birge yapır orsayla bar mı? Avaz ilanı acra tamir kalışa diye orta.
0: Bari. Bilesem mi orta? Ben ayımcı her gün onge haşi beri bakvattılı.
1: Haşi? Sen haşi sam bilmadim orta nima g'oyim boqotli nima san o'zing ovqatlana olmaysanmi
0: asl zoda men o'zimni aytayotganim yo'ku eshigimizni devonman
1: ha shunaqa demaysanmi
0: nima attilab qolsammi bo'pti men ketdim qachon uyinga kelsam shunaqa xafa qilasan ey bore
1: bo'pti eshik yo'g'ay nazo xafa bo'lma
2: 2 dugona

0: Aragaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kuhanası.
2: Vasili Şukşin, Yefim Pyanih'nin operasyası. Yefim Pyanih bunu keçesi sezdi. Xotinini turtdi. Deb so'radi xotini norozi ohangda.
3: Haligi askolka chiqib kelyapti. Xuddi ilonga o'xshab g'imirlayapti, la'nati.
2: Qayeringda
3: qayerimda bo'lardi? Qayerimdan yaralanganman, nima bilmaysanmi?

taralgan yog'dur. Bizni falaklarga uchirsin yog'ur. Parvoz, o parvoz, ona uchayapmiz. Mehr qanotida dunyo uchayapmiz. Tortish kuchi yo'qdir. Yer osmon rozi. Bu baxtning parvozi, baxtning parvozi.